0: Dumela.
1: Eh, ngisho mashalo.
0: Yebo.
1: Eh, ukho mavikizolo.
0: Mavikizolo arenhle.
1: Eh.
0: Okay.